kuyemba uku kwa juka nyimbo e kavio a serio 0:39 minuto shindoenda ine kuyapinza dongwe ile lina ile conjunto liviti pesa maba apa chikale kale nyimbo i data 2 Rosinha.